0: Asante sana. Habari dada? Ajina yako nani? Unatoka Pilidi?
1: Aviter.
0: Habari ya Kapteni Lidi?
1: Mzuri.
0: Uko bia sana Lidi eh? Tuma salamu za upendo Lidi.
1: Nasalimia baba. Jina lake Jereve. Nasalimia mama jina lake Nadeje. Nasalimia shanga jina lake Neema. Nasalimia dada jina lake Linda. Nasalimia yomba jina lake Elvis. Nasalimia yomba jina lake Eloge. Nasalimia tati Zerbani. Nasalimia tati Miriam. Nasalimia tati Ferren.
0: Merci. Analala da.
1: Nasalimia papa le.
0: Nasalimia
1: shanga. Pamoja na salimia rafiki yangu wote wa kurajia moto vitembo.
0: Jina lako nani mamangu?
1: Lidi.
0: Ibwa. DJ. Tumele nyimbo ya Cecile wa kwa reception. Dili. Cecile unasikia je? Ibwa, zikapatia mozo. Sema merci Flemoa Renda.
1: Merci Flemoa Renda.
0: Merci. Dadangu, koma?
2: Yeah.
0: Zinako nani?
2: Mama.
0: Salimia kwa mama.
2: Nasalimia dada.
0: Sumba sauti. Sumba sauti, salimia.
2: Nasalimia papa.
0: Na nani?
2: Na shanga.
0: Na mwingine mama.
2: Na yomba.
0: Na mwingine mamangu.
2: Na papa liki.
0: Mm-hmm.
2: Na mama.
0: Mm-hmm.
2: Na papa.
0: Wa mwisho. Wa mwisho ni nani? Yes, Sinzo Mene. Sema tu wa mwisho ni Sinzo Mene. Sema tu wa mwisho, Sinzo Mene.
2: Wa mwisho wa chinjo mene.
0: Merci. Apana chinjo. Cecile ka. Ni Cecile ka Sanula. Tiki. Tiki. Tiki. DJ. Kuna nini? DJ. DJ. DJ. Dalalanda. Inua body. Wananeza radio wa patini. Haiko ya mutu. Cecile Kachanula, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yokar, yok